0: Biz projesini de zannederiz.
1: Oho.
2: Yine Vanity'in dişicinin
1: içlerine Let's go.